Ya da şey ya Anderson'ın şey Pinyon Arizona'da itin aşağı. Aron ne ya Native Bible Radio isimli.